0: Kanka gideceğim. KXP 8404 Snyder Road, North Main.
1: 10-3. Be advised, ROCCW.